Ya, alo, sisi medilik, sedekike radio, istrakan olamalı pengkafi zetten, tisi nila plazanta radio. Badankt.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stoktiş metru onun da spil. Ben yazdırı olayım sığınık. Kemiş feyrin, halık feyrin. Sefil